yaqonda unxelela ke wesinqakuhanqa amxase asi amqa xa ihundi icuba iyayichadise laa nto goba waqawuna nqowa qenqwesi qenqwesi qenqwesi timithi xa umqare xonqwesi konoba sikho seqeni.